Tato fa manato le vayaso olingangana Samoa il eveni Pacific fa tauso la e au lele lava batengo fie la e ele is ese fa peo la tautau ito tono le tato falo loa o le eveni Pacific te tala ile aso nga fuanga ile aso farele mai le se furu i taiau anga ile ono ile afiafi asuto anai ile se furu i taiau anga ile fa ile afiafi le eveni Pacific Ile Auckland Airport Shopping Centre, bafsanga itonu lava malifale aingol KFC, lata ane